se severla, egat neuk zarat et. Ohepse nu a etner, severla o dalvorep. Lonyapse se is is, lonyapse se on on, evada se on on.